Dirpebis kuştayız Zizvalur yadadaşlı Mimgara desnadas Gal ure desa sentuare Vars plave bisu